0: Brazilinde gibi yuba, ne şimdiyiz? Tuzinde ya da Europe şimdi, şirake çurtu.
1: Dedi yengo çoğun, sümdü yöme dekici.
0: Karşıya ba.
1: Keşime.
0: Yavlı tadun, dile gibi yori. Çoğ.

0: tanda kirangla changshangi magaan gyachachu rabshi. Tongme khachayda chebi inawa, nyelengge dhubshabshi. Tanga liyat chigmi.
1: Chigmi?